ben seni geceyle gündüzün arasında sevdim ya. Kaybolan yılların doğanın acımasız kanununda sevdim ben seni. Karesin işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bilsem ki sana olan sevgiyi anlatacak bir başka kelime bulsam, bıkmadan, usanmadan, yılmadan namertim ki onu söyler, onu yazardım ya.

işte öyle sevdim, öyle yandım ben sana ya. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine, bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına, bazen Can Sultan, ilmi boynunda pir sultan oldum ya. Bazen şemsini arayan mevlam.

怕也怕真아도노토세니올라작 belki de

0: Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr.
1: Varsan var, yoksan yokum. Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışım. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı, ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyorlar giden.

0: Reklamlar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458 211 11 12.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Kamu spotu. Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katıldı. Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'ne ilişkin açıklamada bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları'yla Genelkurmay Başkanları, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla teşkil edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi formatında 31 Ağustos 2026 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmişlerdir. Üç ülke Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacaktır ifadeleri yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Taşucu deniz seferlerinin kontrollü biçimde yeniden hizmete girdiğini duyurdu. FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul ve Muğla'da yapılan operasyonlarda Akıncı üssünde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'la KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkçıların heyecanla beklediği gün geldi. Karadeniz, Marmara ve Ege'de av sezonu başladı. Sezonun açılışı düzenlenen törenlerle kutlanırken balıkçılar vira bismillah diyerek ağlarını denizde buluşturdu.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: I was kissing my wife, playing with my dog, wondering every day how I got so lucky.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Köpek ve Yıldızlar. Kıyamet sonrası bir dünyada bir virüs insanlığın çoğunu yok etmiş ve hayatta kalanlar Rupert adı verilen başıboş leş yiyiciler tarafından terörize edilir. Hick, karısı da dahil tanıdığı herkesi öldüren gripten kurtulan bir pilottur. Köpeğiyle birlikte küçük, terk edilmiş bir havaalanının hangarında yaşayan Hick'in tek komşusu silahlı eski bir deniz piyadesidir. Hick bazen 1956 model kesnasıyla balık tutup her şeyin eskisi gibi olduğunu hayal ederek yola çıkar. Telsizine rastgele bir yayın geldiğinde ses biraz daha uzağa uçarsa daha iyi bir hayatın var olabileceği umudunu içinde yeşertir.
1: There's gotta be something better than this.
3: The dream.
1: Can we help him?
3: Yeah.
1: We have to stay alive.
2: Dram, gerilim ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jacob Elordi, Margaret Qualley ve Josh Brolin var. İyi seyirler.
1: What do you expect to find? Happy people everywhere. The world that was doesn't exist.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: Tut elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret. Sen yokken

size baktım ama ne çare. Sevdim seveli uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yârim gel.

Baktım ama ne çare, sevdim seveli, uyku girmez gözüme. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum, gel yarim gel deli.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu
0: Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
2: 5 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
2: 4 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliği ile İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
1: Hadise Ara Beni 2 numarada.
2: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müziğin devamı.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

adını eceleyip durdum. Saf mısın kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı, ben bırakıp kaçmışım.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel, %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta 35 pratisyen, 8 uzman hekim kadrosu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kura takvimi kapsamında Bayburt'ta 43 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık tesislerinde görev yapacak personelin 35'i pratisyen, 8'i ise uzman hekim branşlarından oluşuyor. Kadro dağılımları, hastanelerin ihtiyaç durumu ve bölgedeki sağlık hizmeti talepleri doğrultusunda belirlendi. Bayburt'ta 5 düzensiz göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı. 31 Ağustos 2026 tarihli Bayburt Emniyet Müdürlüğü basın bülteninde yer alan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz katıldı. Bayburt'un yaz aylarında yoğun ilgi gören Yenişehir Parkı, bu kez giriş ve çıkış yollarındaki bozukluklarla gündeme geldi. Piknik yapmak ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı parkın ulaşım güzergahlarında zaman içerisinde yıpranan parke taşları nedeniyle çukurlar oluştuğu belirtiliyor. Giriş yolunda görülen bozulmaların yanı sıra, parkın çıkış yolunda da benzer sorunların bulunduğu ifade ediliyor. Bayburtlu genç güreşçi Ecrin Akbulut, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Niğde'de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. 12-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 58 kilogram kategorisinde mindere çıkan Akbulut, organizasyonu birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: Şarkılar çıkmış.
8: Hangi ilginç olaylar olmuş?
7: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
9: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
7: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temelinde efendim yepyeni bir haftanın ikinci iş gününde güzel bir Eylül gününde birlikteliğimiz başladı. Yazı uğurladık artık. Hoş geldin Eylül diyoruz. Efendim sonbaharı sevenler, Eylül ayını sevenler. Havalar hafif serinleyecek, yağmur ve tabii ki güz. Tüm sevenlerine hayırlı olsun diyelim. Güzel bir sonbahar olsun. Efendim programımız başladı. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Balamir Yıldız ben. Hoş geldiniz.

Duyduk duymadık demeyince harika bir salı gününde birlikteliğimiz başladı. Efendim, sosyal medyada ve günlük yaşamda dev su mataralarıyla dolaşmak bir akıma dönüşürken uzmanlar günlük sıvı ihtiyacının sanılandan daha az olabileceğini belirtmişler. Yükselen sıcaklıklar ve dev su mataralarının popülerlik kazanmasıyla birlikte günlük su tüketimi konusunda kamuoyunda daha sık tartışılıyor bu durum. Ancak uzmanlar bireylerin günlük sıvı ihtiyacının sanılandan daha az olabileceğini ve bu miktarın kişisel özelliklere göre de değişiklik gösterebileceğini vurguluyor. Vücut ağırlığının %60'ından fazlasını oluşturan su tüm hayati fonksiyonlar için temel bir gereksinim niteliğinde malum. En sık referans verilen kılavuzlardan biri olan Ulusal Tıp Akademisi verileri erkekler için günde toplam 3.7 litre, kadınlar için ise 2.7 litre sıvı alımı öneriliyor. Fakat bu tavsiye yalnızca doğrudan içilen suyu değil, toplam sıvı miktarını kapsıyor. Araştırmalar günlük sıvı alımının yaklaşık %20'sinin doğrudan tüketilen gıdalardan sağlandığını da gösteriyor bu arada. Gıdalardan gelen miktar düşüldüğünde kadınlar için geriye yaklaşık 2 litre, erkekler için ise 3 litre içecek kaldığı belirtilmiş. Uzmanlar maden suyu da sudur, tüketmenizde bir sakınca yoktur diyor, ancak uzmanlar gereksiz kalori ve şeker alımını önlemek amacıyla ana kaynağın su olmasını öneriyor. Duyduk duymadık demeyin. Evet, devam edeceğiz.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi iddia o ki araştırmayı Harvard Üniversitesi yapmış. Araştırma sonucuna göre yeni çıkan şarkılar ölümlü trafik kazası oranlarını arttırıyormuş. Özellikle de şarkıyı popüler isimler çıkardıysa daha da artıyormuş bu oran. Spotify'da en çok dinlenen şarkılar incelenmiş. Günün sonunda albümün yayınlandığı ilk günlerde meydana gelen kazalarda %15'lik bir artış görülmüş. Herhalde efkarlanıp da gaza basmaktan bahsetmiyorlar. Araştırmanın bahsettiği arabayı kullanırken yeni şarkıyı arama telaşına düşmek. Onu açayım, sıraya bunu koyayım derken dikkatin dağılması iyi de bomboş bir çalışma bana göre bu. Zaten artık aklı başında olan herkes yola çıkmadan yapıyor listesini. Ha bazen aklına bir şarkı gelir, basarsın çalarsın. Araba kullanırken yapmaman gerekir evet ama bunu yeni şarkı ve sonrasında meydana gelen kazalara bağlamak pek mantıklı gelmedi bana. Canı sıkılmış, araştırılacak konu da bulamamış ve böyle bir işe kalkışmış Harvardlılar bence diyebilirim. Evet devam ediyoruz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Efendim Süper Lig başladı. Üstelik daha 3. hafta bitti. Geçen seneye göre puan kayıpları, sakatlıklar, hakem hataları erken başladı. Erken oynanacak derbilerle yapılan transferler, harcanan paralar ve geçen seneden bu seneye taşınan hırslarla birkaç hafta içinde ortalık iyice karışır derim ben. Bazı takımların da taraftarların da hiç tahammülü yok çünkü. Her masada futbol konuşuluyor. Her masada Salah, Greenwood, Osimhen. Evet, bunların muhabbeti dönüyor. Normalde ligin ortasında konuşulacak konular uzun uzun masaya yatırılıyor. Bakalım neler göreceğiz. Ya ayrıca sevgili Trabzonsporlular, Muhammed Salah'a da bu kadar çok yöresel lezzetlerinden yedirmeyin. Engel olun, bir şey yapın. Böyle giderse 3-4 aya 6-7 kilo alacak adam, çok net. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, insanların rahatsızlıkları ortak aslında. Sosyal medyada bir süredir görüyoruz çoğumuz. Atıyorum, bir ev ilanı ya da kısa süreli tatil evi ya da lüks bir ürün. Tüm detaylar var, görseller desen tamam ama sonda bir not, fiyat için özele ya da işte DM, yani özelden söylüyor fiyatı. Kim bilir kaç kişiye moduna göre fiyat çekiyor bilemeyiz. İşte böyle bir satış ya da iletişim stratejisini yapanlara ceza yazılacakmış. Yani o kadar mühim ki bence, şeffaf olun yahu satış işlerinde. Neden ben sana özelden mesaj atmak zorundayım bir şeyin fiyatını öğrenmek için? Aslında nasıl da bir satış hatası bu, biliyor musunuz? Gerçek alıcı ben sana ne mesaj atacağım der, değiştirir sayfayı, aradığını da gider başka bir yerde bulur. Bu yeni uygulama henüz farkında olmasalar da dürüst satış yapanlara yarayacak uzun vadede. Daha çok müşteri çekecekler, antipati yerine sempati kazanacaklar. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Kamu Spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Efendim harika bir salı gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Toplumdan uzaklaştırılması gereken tipler de var. Biri evin koridoruna kaplumbağa getirmiş ve tekmeleyerek eziyor hayvanı. Bunu da bir arkadaşı videoya çekiyor. Gülüyorlar, inanılır gibi değil. Şimdi hayvanseverler, hatta bence insan olan herkes, onların gerekli yaptırımlara uğramasını istiyor değil mi? Bulunurlar zaten bugün yarın ki araştırmalar bunu gösteriyor. Ama ne olacak ki? Bunu bir hayvana yapabilen, çekip paylaşabilen bir zihniyetten, bir gençlikten ne beklenir? Nasıl ailelerde büyüdülerse, nasıl zehirlenip beyinsizleştirildilerse geri dönüşü zor böyle tiplerin. Evet.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yoruyor gecenin körü her yanı sardı acı. Söyle nasıl gülüp de kendimi kandırayım, dinle. Bak çalıyor yine ayrılık şarkıları.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Düğün olsa reklamları sundu.
4: Bayburthaber.com haberleri sunar.
5: Haber.
6: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk hızlı treninin test süreçlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 250 km hıza ulaştı dedi. Türkiye, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerine ilişkin temel ilkeleri belirleyen Artemis anlaşmalarını imzalayan 71. ülke oldu. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 3916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tanker geçiyor, boğaz çok iyi durumda dedi.
7: Spor.
6: Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktör ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
7: Para piyasaları.
6: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
5: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
4: Bayburthaber.com haberleri sundu.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim, şimdi geçtiğimiz günlerde bir gazetede okudum haberi. İtalya'da Milano çevresinde bir eğlence mekanı varmış. Dev havuzlar ve ortasında kurulan yemek masalarında yemek yiyor insanlar. Islanıyorlar yani ve o suda deniz kızı kostümü giyip yüzen kadınlar var. Akrobasi şovları, havai fişek gösterileri vesaire saymıyorum bile. Yani tüm tuşlara basılıyor yüksek hesaplar alıp sağda solda çok konuşulmak için. İddia o ki Türkiye'ye de gelecekmiş bu konsept. Yani dans edelim, zıplayalım, tabak da kıralım, sahneye karanfil de atalım, tamam, ama bu değil ya. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da düğün masalarının ortasına platformlar kurup yemek boyunca kadınları dans ettirmişlerdi, hatırlayın, ben de eleştirmiştim. Çok tepki çekmişti o düğün. İşte bu 10 kat tepki çeker. Kim ıslanarak yemek yemek ister ki? Hadi istedin diyelim. Kim yemek yerken masanın altından yüzen birilerinin geçmesini ister? Ben istemem şahsen. Evet, devam ediyoruz. Orası.

Hadi ilişkilerden bahsedelim biraz da. Yolunda gitmeyen ilişkimize dur demek istiyor ama bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorsak size birkaç önerim var. Mesela zehirli olabileceğini düşündüğünüz ilişkileri bir tanımlayın önce. Yani kendi tercihlerinizi yapamadığınız ve sizi kısıtlayan bir ilişki zehirlidir. Tanım bu. Eşitliğin sağlanamadığı ilişkiler duygusal birer şantajdır. Kimse kimsenin üzerinde egemenlik kurmaya çalışmamalı. Tek taraf ya da her iki tarafta kendini kontrol ediliyor ya da taciz ediliyor hissedebilir. Her iki durumda da bu ilişki sağlıksız. Bunun dışında ilişkinin sizin için ne kadar önemli olduğuna bir karar vermeniz gerekiyor. Ya da limitiniz nedir? Hangi sebeple olursa olsun ilişkiyi sürdürmeye karar verdiyseniz en azından görüşme sürelerini kısıtlı tutabilirsiniz. Zehirli ilişkilerin zaman kazandıkça daha çok yıprattığını unutmamanız gerekiyor. Tabii stres yönetimi de önemli. Katlanmak zorundaysanız bunu eğlenceli hale getirmek için kimi yöntemlere başvurabilirsiniz? Mesela kontratınızın henüz bitmediği bir işte çalışmak zorundaysanız aklınıza Şeytan Marka Giyer filmini getirin ve kıkırdamaya devam edin. Moralinizi yüksek tutmak her zaman işe yarar. İşte bu saydıklarım sizi zor bir ilişkiden kurtarabilir. Aklınızın köşesinde bir yerde olsun.

Efendim duyduk duymadık demeyinde birlikteliğimiz devam ediyor. Geçen hafta bu konuyu çok konuştuk. Bazı şeyler vardır ve açıklama yapmak gereksizdir. Hatta susmak daha iyidir. Hiç okumadım sahnede seyirciye bağıran ve küfür eden Bülent Ersoy'un açıklamalarını bu arada. Çünkü çok uzun bir açıklama yapmış. Okumadım çünkü ne denirse densin geçmez bana. Aydilge'nin bu meseleyle ilgili yorumunu gördüm. Sahneye serumla çıkmak fedakarlıktır ama sırf serum aldınız diye size para ve zaman ayıran seyirciye küfür etme hakkı satın alamazsınız. Tamam bitti nokta. Aynen öyle çünkü. Bu işler karşılıklı çünkü. Biz nasıl sahneye bir şeyler fırlatan şuursuzlara karşı hep birlikte bağırıp çağırıyorsak, sahnedeki isimlere saygı gösterin diyorsak aynısını bu durumda da söylemeliyiz. Boş verin Bülent Hanım ya. Siz kibarlığınızla bugünlere geldiniz. Boş verin bir seyirci saat kaç diye tepki göstermiş falan. Aman deyin geçin. Hasta bile olsanız yaparsınız siz bu işi. Evet devam ediyorum.

0: müjde. Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, şimdi patili dostlarımızla alakalı bir haberi paylaşacağım sizlerle. Kediler ne yer sorusu birçok insan için büyük merak uyandıran bir soru değil mi? Eğer yeni kedi beslemeye başlayanlardansanız ya da kedinize ek gıda vermek istiyorsanız şimdi söyleyeceklerim sizin için faydalı olabilir. Kedileriniz için zararlı olmayan insan yiyeceklerinden bahsedeceğim. Tabii ki buradaki gıdaları kedinize vermeden önce mutlaka ama mutlaka bir veterinere danışmanızı öneririm. Ne de olsa kediler de insanlar gibi farklı bünyelere sahip olabiliyorlar. Alerjiler ve farklı komplikasyonlara neden olmamak çok önemli. Yumurta, kedilerin çok sevdiği besinlerden biri. Önemli olan kedinize çiğ yumurta vermemeniz tabii. Haşlanmış yumurtayı baharatsız ve tuzsuz bir şekilde kedinize verebilirsiniz. Protein açısından son derece yüksek olan yumurtanın akı çiğ olarak yedirildiğinde kediniz için zararlı olabilir. Makarna, patates, pirinç, bu besinleri de mutlaka kedinize pişmiş olarak vermenizi tavsiye ediyorum. İçinde zengin nişasta bulunan bu besinler kediniz için güçlü bir enerji kaynağı olabilir. Balık, birçok kedinin bayılarak yediği besinlerden bir tanesi, son derece yararlı, fosfor açısından da zengin. Kedilerin en sevdiği yiyeceklerden bir diğeri ise ciğer, besin değeri çok yüksek. Tabii tavuk da kediler için yararlı fakat çok dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Bazı alerjik bünyeli kedilere dokunabilir ya da zehirleyebilir. Dikkat! Yine söylüyorum, bu bahsetmiş olduğum gıdaları kedinize vermeden önce mutlaka bir veterinere danışmanızı öneriyorum. Ne de olsa dedim ya, kediler de insanlar gibi farklı bünyelere sahip olabiliyorlar ve alerjiler ve farklı komplikasyonlara da neden olabilir bahsettiğim yiyecekler. O yüzden bir danışım.

0: en iyisi muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken sosyal medyadaki, aslında özellikle Instagram'daki abonelik sistemini hiç bu kadar pozitif yönde düşünmemiştim. Evet, geçen hafta bahsetmiştim. Cem Adrian abonelik sistemine geçmiş ve gelecek tüm gelirlerle çocukların ve köy okullarının ihtiyaçlarına destek olacakmış. İşte nokta atışı bir hareket. Bir de ilgi çekecek içerikler çıkar öyle isimlerden. Yayınlanmamış şarkısından kesit koyar, birkaç akustik versiyon söyler, insanlar izler, dinler, abone olur. Saçma sapan tırnak içinde içerikler paylaşıp parayı cebe atmaktan bin kat daha mantıklı bu bağış işi. Oh be, görelim şöyle sosyal medyanın olumlu taraflarını da, değil mi, ama buna da ihtiyacımız var. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
7: 5 numara.
8: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
6: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
7: 4 numara.
6: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
9: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
6: Hadise Ara Beni 2 numarada.
7: 2 numara.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzikler.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Cinevisión.
1: Güzel günler göreceğiz. Karanlığın ardından güneşli günlere.
2: Almanya'da yelk 12'yi vurdun mu? O an herkes enişten çekermiş.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dışarıdakiler, Bir Zamanlar Almanya'da. Zonguldak'tan daha iyi bir gelecek umuduyla Almanya'ya giden genç Fırat, bu yolculuğun yalnızca çalışıp para kazanma mücadelesinden ibaret olmadığını kısa sürede keşfeder. Yeni bir ülkeye uyum sağlamaya çalışırken kurduğu dostluklar, yaşadığı ilk aşklar, rekabetler ve unutulmaz anılar onun hayata bakışını kökten değiştirmeye başlar. Rıfat ve arkadaşları yabancı bir ülkede kendi ayakları üzerinde durmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ve kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hem kültürel farklılıklarla hem de gurbetin getirdiği zorluklarla mücadele eder. Ancak gençlik hayallerinin peşinden koşarken karşılarına çıkan beklenmedik bir sınav dostluklarını, umutlarını ve gelecek planlarını derinden sarsar.
4: Bilgi milleti bana kardeş.
5: Al benden de o kadar.
4: Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk Süleyman abi.
6: Oğlum artık bana baba demeyi öğren ya. Kız 2 ay sonra burada.
4: Yolculuk nasıl geçti?
7: İyi demiştin ya.
3: Aile ve dram türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Küçükkayalı yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mert Kılıç, Nevin Alp ve Bengüsü Baykal var. İyi seyirler.
1: Kömür demek ekmek demektir. Rızık demektir. Bilirim. Babam bizi o ekmek sayesinde bugünlere getirdi.
0: Cinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 35 pratisyen, 8 uzman hekim kadrosu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kura takvimi kapsamında Bayburt'ta 43 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık tesislerinde görev yapacak personelin 35'i pratisyen, 8'i ise uzman hekim branşlarından oluşuyor. Kadro dağılımları, hastanelerin ihtiyaç durumu ve bölgedeki sağlık hizmeti talepleri doğrultusunda belirlendi. Bayburt'ta 5 düzensiz göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı. 31 Ağustos 2026 tarihli Bayburt Emniyet Müdürlüğü basın bülteninde yer alan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü Bayburt Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz katıldı. Bayburt'un yaz aylarında yoğun ilgi gören Yenişehir Parkı, bu kez giriş ve çıkış yollarındaki bozukluklarla gündeme geldi. Piknik yapmak ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşların sıkça kullandığı parkın ulaşım güzergahlarında zaman içerisinde yıpranan parke taşları nedeniyle çukurlar oluştuğu belirtiliyor. Giriş yolunda görülen bozulmaların yanı sıra, parkın çıkış yolunda da benzer sorunların bulunduğu ifade ediliyor. Bayburtlu genç güreşçi Ecrin Akbulut, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından Niğde'de düzenlenen 2026 Minikler 12 Yaş Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. 12-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 58 kilogram kategorisinde mindere çıkan Akbulut, organizasyonu birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için Ankara Adliyesi'ne geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, temel atma töreni gerçekleştirilen Trabzon Raylı Sistem Hattı projesiyle ilgili Trabzon'un yıllardır beklediği hayalini kurduğu bir projenin ilk kazmasını dört noktada vuruyoruz. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte şehrimizin geleceğine, hem şehirlerimizin konforuna ve yaşam kalitesine yapılan büyük bir yatırımı daha hayata geçiriyoruz. Trabzon'un ilk raylı sistem projesiyle kent içi ulaşımda da yeni bir çağın kapısını aralıyoruz dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına başlayan TCG Işın'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Erhürman, "Bugün belli bir noktada size belli bir bilgi verebileceğiz. Ancak bilin ki yarın da bir gemi daha geliyor. Dolayısıyla bugün arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamazsak bu vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yarın ikinci geminin desteğiyle bu çalışma devam edecek." dedi. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Spor. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında sahasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Süper Lig'in 3. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF'den yapılan açıklamada Adalı'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Trendyol Süper Lig'de heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken ilk teknik direktörü ayrılığı da resmen duyuruldu. 3. hafta maçlarıyla devam eden ligde sezonun ilk teknik direktörü ayrılığı gerçekleşti. Gaziantep FK teknik direktör Mirel Radoy ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını açıkladı. 39 yaşındaki Arjantinli yıldız Lionel Messi aktif milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6902 lira 48 kuruş, Amerikan doları 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 45 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar 73 sent, bir bitcoin 78.868 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.334 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim. Bugün 90'ları özeten nadide bir şarkıyla başladık programa. Sezen Aksu, Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam Dedi. Yıl 1991. Sezen Aksu'nun Gülümse albümünden. Söz Aysel Gürel, beste düzenleme ise Onla Tunca ait. Retro'ya Harun Kolçak'la devam ediyoruz. Aynı yıldayız. Beni Affet albümünden Sensiz Olamam. Şimdi Retro'da sizlerle.

Buram buram Nazan Öncel, buram buram 90'lar kokan eskitemediğimiz şarkılardan bir tanesi. Dillere düşeceğiz seninle, retrodasınız. Haftanın ikinci gününde sözü Kayahan'a bırakıyoruz. Yemin Ettim albümünden. Bu gece sen daha güzelsin.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Oya Bora'nın Seni Bana Yazmışlar albümünden Miskin'i dinledik ve 1998 yılına gidiyoruz. Atilla Taş'ın ilk stüdyo albümünden Kırmızılım şimdi radyonuzda.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Retro devam ediyor.

Sevdalandık. Reyhan Karaca'nın ikinci stüdyo albümü. 93'te çıkardığı ilk albümden 4 yıl sonra çıkan bu albüm aslında şarkıcının çıkış albümü olarak kabul edilir. Erdal Çelik'le 1992 yılına gidiyoruz. Cana Cansın albümünden Gittin Gideli şimdi retroda sizler.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Affet Arkadaş. Söz ve müziği Mustafa Sandal'a ait olan çok keyifli bir Emel Müftüoğlu şarkısı Faka Bastın albümünde yer alır. Söz şimdi Tarık'ta. Şarkımızsa Sevdim Bir Kez.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Retro devam ediyor.

Mustafa Sandal'dan iki tas çorbayı dinledik. Bugün Retro'nun kapanış şarkısı 1993 yılından. Söz Ümit Say'ın, müzikse Ozan Çolakoğlu'na ait. Neden 90'ları açıp açıp dinliyoruz sorusunun cevabı vurur. Şimdi sizlerle. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı Yadı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadı Salı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yadı Salı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
6: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: başımı.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. İyi adres.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Mehmet Sekmen'den Bayburt Spor'un Erzurum kampına mı? Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Kulüp bünyesinde yürütülen görüşmelerin ardından netleşen bu katkı, hazırlık dönemindeki bütçe planlamasını rahatlattı. 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından Aşıklar Gecesi düzenlendi. Saray bahçesinde gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Türk halk kültürünün önemli temsilcilerinden Usta Aşıklar Süphani, Rahim Sağlam, İhsan Yavuzer ve Kul Nomi gecede sahne aldı. Aşıklar eserlerini seslendirdi. Programda aşıklar sırayla sahneye çıkarak eserlerini seslendirdi. Ardından gerçekleştirilen geleneksel atışmalarla gece devam etti. Aşıkların seslendirdiği eserler ve karşılıklı atışmaları saray bahçesini dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bayburt'ta 1 kilo 31 gram metamfetamin ele geçirildi.

0: geçirildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında şüpheli bir şahsı takibe aldı. Durumundan şüphelenilerek durdurulan SM isimli şahsın üzerinde yapılan detaylı aramada, vücuduna gizlenmiş düzenek içerisinde 11 paket halinde toplam 1 kilo 31 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bayburt'a 35 pratisyen, 8 uzman hekim kadrosu. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü DHY kura takvimi kapsamında Bayburt'a 43 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık tesislerinde görev yapacak personelin 35'i pratisyen, 8'i ise uzman hekim branşlarından oluşuyor. Kadro dağılımları, hastanelerin ihtiyaç durumu ve bölgedeki sağlık hizmeti talepleri doğrultusunda belirlendi. Bayburt'ta 5 düzensiz göçmenle birlikte 2 şüpheli yakalandı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 düzensiz göçmen yakalandı. 31 Ağustos 2026 tarihli Bayburt Emniyet Müdürlüğü basın bülteninde yer alan bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. 2 şüpheli yakalandı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
3: 5 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
2: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
3: 4 numara.
5: Ne oldu böyle? Bana bir kez doğru söyle.
2: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
2: Hadise Ara Beni 2 numarada.
3: 2 numara.
7: Deli.

0: Ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'e hatırlattı. İyi müzik.

Yüz gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden, alıyorsun insan.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

Artık sessizce damlayan o gözyaşımda sen. Yaprak yaprak dökülen de dallarımda sen.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3 artı 1 158 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Düğün olsa reklamları sundu.

kanadında, merhameti göklerin acısında, kayıp sevdanın yükleri, deli bir kor gördüm yandım o kadar, baka kaldım ardından geçse de yıllar.

merhameti göklerin acısında, kayıp sevdanın yükleri deli bir kor. Gördüm yandım o kadar, baka kal.

0: Cinevisión.
1: Oh no.
2: Someone's art project, maybe?
1: All the way out here?
2: That's weird.
3: Nightmare fuel.
4: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Dolly. Macy yoğun bir ormanda yürüyüş yaparken parçalanmış bir ilişkiyle boğuşmaktadır. Evlilikte kalıcılığa dair içsel tereddütü, çatlak seramik maskeli iri bir figürün gerçekliklerini paramparça etmesiyle ortadan kalkar. Bir çocuk odasının grotesk bir parodisine hapsolmuş halde uyanan Mercy, iradesinin elinden alındığını fark eder. Esir alan kişi, mama sandalyeleri ve beşikler içeren bir role tam bir boyun eğme talep eder. Bedensel sakatlanma tehdidiyle karşı karşıya kalan Mercy, canavarı yatıştırmak için çocuksu bir itaat maskesi takar. Bu hayatta kalmanın bedeli, kalıcı bir ruhsal durum haline gelme tehdidi taşıyan bir çaresizliği taklit ederken, fiziksel olarak aşağılanmaya doğru acı verici bir iniş olur. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Rod Blackhurst yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Sam William Scott ve Ethan var. İyi seyirler.
3: A wonderfully violent backwoods slasher. The scariest movie yet in the great chainsaw massacre tradition.

Güneş başka güneş, olur ay başka bir ay. Ne zaman gülsen bana, boş laflarım utanır, şarkıya şiire dönerim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Kamu Spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: reklamlar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
5: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.

Biz daha durup karşında belki de son defa.

0: Sever o beni. Düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Unifem'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifem.tr.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım.

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nuh tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: Reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Yeter ki ıslak ıslak.

yaşıyorsam yarın beni vuracak. Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı. Biliyorum susacak bir yerde haklılığım. Ben de hata yaptımlara bırakıp.